insan bir an işte pozanat, bir an domaç çay, böyle prili, kralla, selu, zihala poveçe, i kukuruz i pasulji, to je sve okupano, mobe bile zvane, dolazili svi, kupili seno, kosili livade, želo se, pevalo se, bilo mnogo lepo.